0: Sasa.
1: Hadi Wele, The Morning Express.
0: One solela ma. Mana bana ka one solela.